3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

kadar azalmıştır anlam. O zaman hemen git radyoyu aç.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
2: 98.6, şehrin genç sesi.

Söz ailece. 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6... Şehrin genç sesi.

Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Cu Radyo, şehri genç sesi.
2: O zaman maç sesi eski çalınsa.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
5: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Şehri Genç Sesi.
1: Senin de aşkın yalanmış.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Çuğ Radyo, şehri genç sesi.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Çuğ Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence. Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: day.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6... Şehrin genç sesi.
0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence. Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Sesli Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Çuğ Radyo, şehrin genç sesi.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: İmza Sevinç Aksu.
4: LÖSEV hayat verir.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Yalçın abi merhaba, nereye böyle?
2: Bizim tarlada tarihi eser varmış, onu çıkarmaya gidiyoruz.
1: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
2: Kimse görmez, hadi gidelim.
1: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı, buna hakkın yok.
2: Ben anlamam, sen karışma.
1: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
2: Sen karışma dedim.
1: Alo, jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
3: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım, suça ortak olmayalım.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan Cu Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. Cu Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan Cu Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. Cu Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan Cu Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. Cu Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
2: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
2: Kültür
1: Radyosu.
2: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
3: Son keşfet yasa ister.

gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

içimdeki zembere kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte abim yandı. Her gün yağmur yağabilir. İnsan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş daha bilir.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Sağlık frekansından sevgili hürriyet dinleyicileri, sizlerle yeniden Suriye Üniversitesi Gençlik Tesisi programından Gençlik Merkezi Ölüm Kapısı'nı uçuyoruz.

Öğrencilerle gerçekleşen röportajlarla kutladım. Festival hakkındaki düşüncelerini ve heyecanını sizlerle buluşturdum. Günün ilerleyen saatlerinde sahne hazırlıkları tamamlandı ve bir konu farkında bu yüzündeki yarışmalar.

0: Hani yeniden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
1: Selam.
0: Gençlik Festivali alanından Gençlik Merkezi'ne
1: Gençlikler.
0: bakıp düşüyorum. Geçmeden önce dün festival alanında neler yaşandı? Satalım. 25 Eylül'de başlayan Gençlik Festivali gün boyunca birbirinden ilgili genç etkinlikler de sahipliği yaptı. Festival alanında yüzlerle gerçekleştirdiğimiz röportajlarla bugün festival hakkındaki düşüncelerini ve heyecanlarını sizlerle buluşturduk. Günün ilerleyen saatlerinde sahne hazırlıkları tamamlandı ve bir konu var grubu sahnedeki yerini aldı. Müzikleriyle festival alanına büyük bir enerji katan grubun performansına işçilerinde ilgisi oldukça yoğundu. Bizim için değerli özel bir anı ise Sivas Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ahmet Şengönül'ün Cü Radyo konuk olmasıydı. Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbette bugün içerisinde sizlerle buluşturduk. Kısacası dün röportajıyla, sahne performanslarıyla, müziğiyle ve festival atmosferiyle oldukça hareketli bir günü geride bıraktık. Ve şimdi sıra bugün de. Bugün yine saat 15'ten 19'a kadar Gençlik Festivali alanından sizlerle birlikte olacağız. Bugünün programına saat 16'da Açık Hava Film Festival gösterimi, 18'de halk dansları, saat 19'da Yiğit Altan ve halk müziği topluluğu, saat 20'de ise DJ Uğur Yıldırım sahne alacak. Bugün sizlere gün boyunca festival alanındaki gelişmeleri, öğrencilerin görüşlerini ve günün atmosferini aktarmaya devam edeceğiz. Hazırsanız 98.6 Cürcüdürgan festival heyecanına kaldığımız yerden devam ediyoruz.
2: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Öncelikle Gençlik Festivali'ne hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben Merşukru Okutucu. 3. sınıf inşaat öğrencisi öğrencisiyim. Ve ayrıca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektronik Sporlar Kulübü'nün başkanıyım.
1: Tanıdığımıza memnun oldum. Kulübünüz hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Şenlik nasıl geçiyor? Ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz standınızda?
2: Biz kulüp olarak daha fazla öğrencide ve oyunculara bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bunun için social play etkinliklerimiz oluyor ve ayrıca mesela oyuncular için turnuvalar düzenliyoruz. Bugün de standımızda yine böyle turnuvalar ve daha fazla oyuncuya ulaşmak için bir üye toplama amacıyla buradayız. Şenlik çok güzel gidiyor. Rektörümüze de buradan teşekkür etmek istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim tanıdığımız için.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence. Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Öncelikle geçmiş festivaline hoş geldiniz. Siz de... Öncelikle geçmiş festivaline hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir
1: miyim? Merhaba. Yıldırım, bir kimya çözüm öğrencisiyim. Çizgi roman ve animasyon kulübü başkanı ve kurucusuyum.
0: Kulübünüz hakkında bize bilgi verebilir misin? Neler yapıyorsun? Şenlik nasıl geçiyor? Ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz?

0: ile geçmek
1: istiyorum. Sizce değil. Evet. Ece yıllarım. Çizgi roman ve animasyon kulübünün kurucusu ve başkanıyım.
0: Hoş geldiniz. Siz neler yapıyorsunuz? Şenlik nasıl geçiyor? Ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz?
1: Kulübümüzde anime, manga sergilerimiz oluyor, figür sergilerimiz oluyor, film etkinliklerimiz oluyor. Şu an sandığımızı kurduk. Figür sergilerimiz oluyor, fotoğraflar yapıyoruz. İkramlarımız var, hediyelerimiz var, müzik yarışmalarımız var. Onun dışında ileride de cosplay atölyeleri, çizim atölyeleri yapmayı planlıyoruz.
0: Teşekkürler.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Gençlik Festivali'ne hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Hoş bulduk. Ben Mehmet Emin Öptekin. Endüstri Mühendisliği 3. sınıfım. Kayseri'den geliyorum.
1: Çok memnunum. Şenlik nasıl geçiyor? Ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz standlarınızda?
2: Tabii ki Endüstri Mühendisliği Kulübü olarak öncelikle sektör söyleşileri, iptal etkinlikleri, şehir dışı teknik geziler gibi birçok etkinlik yapmaktayız. Bunun yanında da sektörün zirvesindeki insanları da ağlayarak güzel, hoş günler geçirmekteyiz. Bu şekilde.
1: Çok teşekkür ederiz. Sizleri tekrar aramızda görmek isteriz şenliklerimizde.
2: Teşekkür ederim. Güzel etkinliklerine, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlikti.
1: Çok teşekkür ederim.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6... Şehrin genç sesi.
0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence. Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

birliktesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence. Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6... Şehrin genç sesi.
0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Şimdi uzaklarda. Öncelikle gençlik festivaline hoş geldiniz. Sizi tanıyayım.
1: Merhaba, ben FDR Topluluk Başkanı İsmet.
0: Siz neler yapıyorsunuz? Şenlik nasıl geçiyor? Ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz?
1: Ortalama bir senedir görevdeyim. Görevimin hani son zamanlar artık seneyi tamamlayacağız. Atölyeler, gerek piknik etkinlikleri, sosyalleşim etkinlikleri, alanımızla alakalı ön plana çıkaracak etkinlikler. Yani o şekilde.
0: Teşekkürler.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde gençlik yolculuğu haftayı bekliyor. Bugün 26 Eylül Merkezi Kapı Kafesi'nde birinden renklilikle gençlik festivali gerçekleşecek. Sivas Bulgar'ın saat 4'te çıkıp terimiyle başladı. Ardından saat 18'de...

96.6 frekansından tekrar merhaba sevgili dinleyicilerim. Bugün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Merkezi Vakıf Kafeyni'nden Gençlik Festivali alanında sizlerleyiz. Saat 18 itibariyle festival programımız kaldığı yerden devam ediyor. Birazdan kart dansları gösteri için sahne hazırlıkları başlayacak. Ardından saat 19'da Yiğit Alkan ve Halk Müziği topluluğu sahnede olacak. Günün ilerleyen saatlerinde saat 20.00'da DJ Uğur Yıldız'ın festival alanında enerjiyi yükseltecek. Biz de jüri olarak bu saatlerde festival alanında sizlere eşlik edeceğiz. Öğrencilerimizle röportajlar gerçekleştirecek, festivalin atmosferini burada yaşayanların sizlerle buluşturacağız. Mikrofonun bugün festival alanında olacak. Bakalım öğrencilerimiz festival hakkında neler düşünüyor, hangi etkinlikleri bekliyor? Siz de 98.6 Ölçüs Radyo'da bizimle kalın. Festivalin sesini, enerjisini ve heyecanını birlikte yaşayalım.

0: Öncelikle Çiçek Festivali'ne hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Merhaba, ben Federe Topluluk Başkanı İsmet Ulucak. Yani Federe Topluluk Başkanı İsmet Ulucak, Federe 4. sınıf öğrencisiyim. Son sınıfım, görevimin artık sonuna geldim toplulukta. Eğlenceli bir dönem geçirdik. Federe güzel bir bölüm, tavsiye ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Peki kulübünüz hakkında birkaç soru soracağım. Bize kulübünüz hakkında bilgi verir misiniz? Şenlik nasıl geçiyor? Standınızda ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz?
1: Kulübümüzün aslında alışkanlığı değildi festivallere ve şenliklere katılmak. Biz bu sene bir farklılık gerçekleştirdik. Festivalde stand açtık. Standımız çok eğlenceliydi. Her gün farklı aktivitelerimiz, etkinliklerimiz oldu. Farkındalık çalışmalarımız oldu. Aynı şekilde üçüncü günü bekliyoruz. Bugün ikinci günü tamamladık. Yani festival eğlenceli geçiyor. Ayrıca üniversiteye ve rektörlerine

0: Görüyoruz. Ben bir kulübümüz daha şu an bizimle. Sizin
1: sen soyadım Yiğit. Japon kültürünün gelişim başkanıyım.
0: Teşekkür ederiz. Şenlik nasıl geçiyor? Ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz?
1: Öncelikle şenlik çok güzel geçiyor. Amacımız Türk ve Japon ilişkilerini üniversitemizde tanıtmak. Gerek Japon Büyükelçiliğinin sağladığı kurslar olsun. Ayrıca Japonya ile ilgili kültürel bilgiler ve Japon ilişkilerimizin.
0: Teşekkür ederim bizlerle bilgileri paylaştığınız için.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: doyursun. Kesin kesin geliyor.
1: Kesin.
0: Tamam, bir dakika dur abi.

0: Biraz sonra diyecek.
1: Ben DJ performansını bekliyorum heyecanla. Sırası Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu. 98.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Gençlik Festivali'ne hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Merhabalar, ben Gürkan Uruk. Psikoloji 3. sınıf öğrencisiyim. Cumhuriyet Psikoloji Kulübü Başkan Yardımcısıyım.
0: Sizi tanıdığımızı kulübümüz hakkında bize siz şenlikte neler yapıyorsunuz, ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz?
1: Cumhuriyet Psikoloji Kulübü olarak sosyal akademik etkinliklerimiz var dönem içinde. Stand açtığımız için ve burada da çok mutluyuz. Standta oyunlarımız var, Tabu, Ben Kimim gibi ve ayrıca not günün güzel anlamı dileğiyle ilgili notlar veriyoruz gelenlere ve onlardan da bir notlar istiyoruz. Bizim için güzel geçiyor, keyifli. Tüm arkadaşlarımızı da standımıza bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz bize konuk olduğunuz için.

0: yapışım.
1: Adım Mihriban, soyadım Taşlan, Edebiyat Fakültesi öğrencisiyim. Festivalde çok eğleniyorum. Rektörümüze de çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz bize konuk olduğunuz için.

Tabii ki. Kaçacağım. Çok teşekkür ederim.

Adım Kıramır, soyadım Cevher. Hayır, katılmadım. Bu ilk olacak. Anladım. Ben teşekkür ediyorum.

0: No.
1: Shen come. Shen, Shen. Shen. Shen.

Radyo.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur? Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
2: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
3: Ben 8.6 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Güçlü alkışlarınızla
0: 98.6 frekansıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Şimdi de festival alanında üniversitemizin öğrenci topluluklarından birisi olan Radyo Kulübü'nün başkanı Sıla Sönmez yanımızda. Sıla, Gül Radyo'ya hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Öncelikle biraz Radyo Kulübü'nden bahsedelim. Radyo Kulübü olarak öğrenciler için ne tür çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?
1: Öncelikle teknik masa eğitimleri veriyoruz. Onun haricinde kulüplerimizde, topluluklarımızda etkinlikler düzenliyoruz. Birlikte yayınlar yapıyoruz. Teknik masamda Umut Boyraz ile birlikte güzel çalışmalara imza atmayı düşünüyoruz bu senede. Bu şekilde.
0: Peki, bugün Gençlik Festivali'ndesiniz. Kulüp olarak festival kapsamında nasıl bir çalışma yürüttünüz?
1: Öncelikle stand açmakla başladık. Teknik masamdaki arkadaşım Umut Boyraz ile birlikte güzel bir proje yapmak istiyorduk zaten. Festival bize bu imkanı çok güzel sağladı. Şu an standımızı açtık. Umut ve değerli arkadaşım Sibel olsun, Zehra olsun, onlarla birlikte yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Buradaki öğrenci kulüpleri ve toplulukları başkanlarıyla birlikte sohbetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Harici olaraktan festivale katılan konuklarımız ile birlikte güzel bir etkinlik olduğunu ve bu projelerin devamının gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. O şekilde konuşmalarımız devam ediyor, sohbetlerimiz devam ediyor. Herkesi buraya davet ederiz.
0: Radyo ve yayıncılık alanına ilgi duyan öğrenciler için Radyo Kulübü nasıl bir fırsat sunuyor peki Sıla?
1: Ya açıkçası Radyo Kulübü kendinizi kasmayacağınız, tamamıyla eğleneceğiniz ve eğlenirken de çok fazla şey öğreneceğiniz bir kulüp. Hem diksiyon açısından kendinizi geliştirme imkanı sunuyor, hem insan içinde kendinize nasıl desem öz saygınızı geliştiriyor burası. İletişim kurarken başka dünya açılıyorsun desem bile de yani.
0: Çok teşekkür ederim. Sıla'ya katılıyorum. Ben de bir radyo öğrencisi olarak...

Farkında değil, hani hiç yaşanmamış bir aşktı. Farkında değil, hani her şeyin benim olacaktı. Farkında değil, hani ben senin için melektim. Farkında bile değil,

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

de yayınlarımızın perde arkasındaki bizim deneyimimizle gizli kahramanımız yayınımızda. Teknik masamızda yayınımızın tüm detaylarıyla ilgilenen, yayının ritmini elinde tutan kıymetli ekip arkadaşımız Umut Boyraz, Yü Radyo'da konuğumuz. Umut hoş geldin. Öncelikle bugün burada bizimle olduğun için teşekkür ederim. Umut, biraz teknik anlamdan konuşmak istiyorum.

0: Şimdi de yayınımızın perde arkasındaki bizim deyimimizle gizli kahramanımız teknik masada yayınımızın tüm sayıyla izlenen yayın ritmini etkide tutan ekip arkadaşı Umut Öraz radyo konuğumuz. Umut, hoş geldin. Öncelikle bugün burada bizimle olduğun için teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Umut, biraz teknik taraftan konuşalım. Bir radyo yayınının teknik masası yayın boyunca neler oluyor?
1: Yayın boyunca teknik kısmı ziyade teknik anlamda ben daha çok iyiyim. Arka planda çok güzel şeyler oluyor. Hem sunucularla, hem teknikle, hem mikserle gayet bağımız çok güzel. Yayınlarımız hiç aksamıyor. Bu şekilde devam ediyoruz.
0: Bugün festival alanında canlı yayın yapıyoruz. Burada teknik açıdan en çok nelere dikkat etmek gerekiyor?
1: Teknik açıdan burada internetimiz yok. Radyomuza uzaktan bağlantı kuruyoruz. Onun için bütün her şeye dikkat etmemiz gerekiyor aslında. İnternete, uzaktan bağlantıya, sese, özellikle mikrofon konusunda çok dikkatliyim. Hiçbir sorun yok. Radyomuzda dinleyicilerimizden de olumlu yanıtlar alıyoruz. Festivalimiz de gayet iyi geçiyor. Mutluyuz.
0: Peki, bizim gibi sunucuların yayında yaptığı, teknik masadaki arkadaşların biraz zorladığı şeyler oluyor mu? Mesela benim, seni zorladığım anlar oluyor mu?
1: Senin zorladığın bir an yok. Sen gayet iyi bir sunucusun. Ama illaki oluyor, ses kaymaları oluyor, mikrofona uzak duruyorlar vesaire. Bunlar zaten çok olağan durumlar. Bunlara takılmıyorum çok fazla. Kimsenin de takıldığını düşünmüyorum. Genel manada bir sorun yok. Her şey gayet iyi, güzel.
0: Son olarak Cü Radyo'nun teknik ekibinde yer almak, böyle bir deneyim yayınının parçası olmak senin için nasıl bir deneyim? Bunu bize anlatır mısın?
1: Bir nevi benim hayalim de bu. Radyocu olmak, mikser kullanmak vesaire. Cü Radyo'da olmak çok güzel. Üniversitenin bir tane radyosu var. Onun da tek teknik masası benim. Bu konuda çok gururluyum ve mutluyum. Kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Teşekkürler.
0: Umut Yayın'ın diğer tarafındaki emeğiyle bizimle paylaştığın için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de bizim mikrofonla konuşurken arka planda yayının sorunsuz ilerlemesi sağlayan bir gizli kahramanımız. Konuğumuz oldu. Biz 98.6 Cü Radyo'da sizlerle olmaya devam ediyoruz.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Merhaba sevgili Cü Radyo dinleyicileri. Şimdi yanımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Hoş bulduk. Mecnun Serdar Gülüçüz. Organizatör, profesyonel sunucu. Bu kadar.
0: Hoş geldiniz Mecnun Bey. Öncelikle biraz sizden, festivaldeki görevinizden bahsetmenizi isteyebilir miyiz? Konser başlamadan önce sahne arkasında nasıl bir hazırlık süreci oluyor? Biz izleyiciler olarak gördüğümüz kısmı biliyoruz ama perde arkasında neler oluyor sizden dinlemek isterim.
1: En kıymetli şeyi söylemeyi unuttum galiba. Ben de Cumhuriyet Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü öğrencisiyim. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu festivali bizlerle buluşturan rektör hocamız Sayın Profesör Doktor Ahmet Şengönül'e ve vakıf müdürümüz Sayın Uğur Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu programda biz sunumu üstlendik. Aslında sahne arkasında neler yaşanıyor diyorsunuz. Bu hazırlığın buralara gelmesi yaklaşık bir aylık bir serüvenden bahsedebiliriz. Bir ay boyunca bütün güç birliği çalışıyor, neler yapabiliriz, arkadaşlarımız nasıl mutlu edebiliriz falan diye. Ve buradaki bütün şu an sizin yaptığınız da kıymetli. Orada şu an Türk Söyler arkadaşımız da çok kıymetli. Şu an bizi radyoda dinleyen arkadaşlarımız da çok kıymetli. Çünkü buradaki etkinliği siz onlara duyuruyorsunuz. Bizim burada heyecanımız, mutluluğumuz çok fazla. Çünkü biz Türkiye'nin her yerinde, üniversitelerde, Kültür Bakanlığı projelerinde Türkiye'nin her yerine geziyoruz. Uzun zamandır Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde böyle programa denk gelmemiştik. Bizim de vakit müsaitliğinden dolayı, bir araya geldiğinden dolayı çok mutluyuz. Doğduğumuz şehirde, okuduğumuz okulun bahçesinde böyle bir etkinlikte bulmaktan mutluluk duyuyorum. Arkada çok kıymetli bir hazırlık var. Sanatçılar olsun, ses sahne sistemler olsun, net ekranlar olsun, enerji yapısı olsun. İnanılmaz bir hazırlık var. Öncesinde bir aylık bir toplantı süreci var. Bunların hepsi birleştirince böyle bir güzellik ortaya çıkıyor.
0: Ben de Atölye İletişim ekibi adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Son olarak bugün öğrencilerin ilgisini ve festival alanındaki enerjiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Valla bilmiyorum Sivaslı olduğumdan dolayı mı veya bu okuldan mezun olduğum için mi bilmiyorum ama az önce söylemiştim, Türkiye'nin her yerinde, ki en son Kütahya'da bir Kültür Bakanlığı Festivali'nde sunumumu üstlenmiştim. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde, Yozgat Bozok Üniversitesi'nde ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, ki bundan sonra İstanbul'da, İstanbul Sivas günlerinde 4 gün boyunca sunumu üstleneceğim. Buradaki heyecan bugüne kadar gittiğim bütün illerde heyecandan çok çok fazla. Ben de çok heyecanlıyım onlarla beraber. Sizlerle olmakla da çok heyecanlıyım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Cumhuriyet'in temel yaratılığı şehirde, Cumhuriyet Üniversitesi'nde yarınki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkür ederiz. Festival alanından gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'ne hoş geldiniz. Gençliğin enerjisini, müziğin coşkusunu ve üniversite heyecanını bir araya getiren Gençlik Festivalimiz tüm hızıyla devam ediyor. 26 ve 27 Eylül tarihlerinde devam edecek festivalimiz boyunca birbirinden renkli etkinlikler, eğlence aktiviteler ve müzik dolu anlar sizleri bekliyor. Festival kapsamında sahne alacak zakkum ve müzik dolu anlarla tanıklık ederken DJ Uğur Yıldırım performansıyla da festival coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Cü Radyo ve Atölye İletişim olarak biz de festival alanındayız. Festival boyunca sizlerle buluşacak, festivalin enerjisini ve en güzel anlarını birlikte paylaşacağız. İki gün boyunca kampüsümüzde gençliğin enerjisini, müziğin ritmini ve eğlencenin heyecanı hiç durmayacak. Arkadaşlarınızla birlikte festival alanına gelin, bu güzel atmosferin bir parçası olun ve unutulmaz anılar biriktirin. 26-27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde buluşuyoruz. Müzik, eğlence ve gençlik dolu gençlik festivalimize hepiniz hoş geldiniz.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: konuklarımıza devam ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii. Merhabalar, ben ismim Nazar Bek. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dünyası Akraba Topları kurucu başkanıyım.
0: Festivalimizle ilgili ne düşünüyorsunuz?
1: Festivalimiz çok güzel, çok şahane. Rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Türk Dünyası öğrencilerine ayrıca verdiği desteklerden dolayı da minnettarlığımızı bildirmek istiyorum.
0: Kulübünüzü tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki biz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dünyası Akraba Topluluk olarak Türk Dünyası'nın farklı coğrafyasından gelen öğrencilerle etkinlikler, aktiviteler yapıyoruz.
0: Teşekkür ederiz.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Farkında değil, hani hiç yaşanmamış bir aşktı. Farkında değil, hani her şeyin benim olacaktı. Farkında değil, hani ben senin için

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın? Rahat mısın?

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Farkında değil, hani hiç yaşanmamış bir aşktı. Farkında değil, hani her şeyin benim olacaktı. Farkında değil, hani ben senin

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'ne hoş geldiniz. Gençliğin enerjisini, müziğin coşkusunu ve üniversite heyecanını bir araya getiren Gençlik Festivali'miz tüm hızıyla devam ediyor. 26 ve 27 Eylül tarihlerinde devam edecek festivalimiz boyunca birbirinden renkli etkinlikler, eğlenceli aktiviteler ve müzik dolu anlar sizleri bekliyor. Festival kapsamında sahne alacak Zakkum ile müzik dolu anlara tanıklık ederken DJ Uğur Yıldırım performansıyla da festival coşkusuna hep birlikte yaşayacağız. Cü Radyo ve Atölye İletişim Ekibi olarak biz de festival alanındayız. Festival boyunca sizlerle buluşacak, festivalin enerjisini ve en güzel anlarını birlikte paylaşacağız. 2 gün boyunca kampüsümüzde gençliğin enerjisi, müziğin ritmi ve eğlencenin heyecanı hiç durmayacak. Arkadaşlarınızla birlikte festival alanına gelin, bu güzel atmosferin bir parçası olun ve unutulmaz anlar biriktirin. 26-27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde buluşuyoruz. Müzik, eğlence ve gençlik dolu gençlik festivalimize hepiniz hoş geldiniz.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.